Moment.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere.

Batıyoruz her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yeri nere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor, bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama seninle gidilmesi zor, yolda kalacağız harika.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Biliyor musunuz bu şarkıyı?
2: Dalıyor gözlerim, kanıyor.

0: kafasında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

gözlerim kanıyor.

abi? Ya bir saniye dinler misin? Lütfen.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrime geliyor.
2: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
1: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur Kaynak'la hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi pazardan itibaren gazeteniz Milliyet'te.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrine geliyor.
3: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
2: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesi ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı Aura ile yapıyoruz. En yenileri PES 10 numara.

Siz de en sevdiğiniz video klip dilim onda yer alsın istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir dilim onla karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi pazardan itibaren Gazeteniz Milliyet'te.

Aşkın beni vuracak, aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak,

0: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrime geliyor.
1: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
0: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Seni.
1: Söz vereceğiz. Anana, kardeşlere, zirana sahip çıkacağız.
2: Baba ne sözü baba?
1: Söz mü?
3: Haysiyet yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.

0: halim.
1: Tan Taşçı ve Baha Bahçeden akustik konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
2: Özledim seni.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy ve konuklarım Fazlı Polat ve Tuğba Ulu.
2: Mont olduğunu da farkında değil. Böyle yumuşak yumuşak yatıyorsun o şişme montlardan ya.
3: Kemalettin Tuğcu romanlarından çıkan bir hikaye gibi.
4: Bir gün geldim annem kalbini pişiriyor bize.
2: Üniversiteden arkadaşız Fazlı'yla. Fazlı o kadar cimriydi ki anneler günde annesini o zaman kontrolüydü telefonla çaldırıyordu.
1: Peki mesela böyle çok değerli bir şey. Çok saçma sapan birisi o, çok o değerli
5: da,
1: bir şey verdi
5: o
1: sana.
5: Da garip. Yok onu da istemem.
4: Bir sevgilin 3 aylık araba almış.
5: Şoförüyle verirse olabilir. Al gez falan kendi arabasını.
4: Doğum günü yapayalnız oturuyorum tamam mı? Akşam oldu bunlar geldiler abi eve. Dilan bana işte doğum günü kutlu olsun dedi. Bir fotoğraflar var böyle albüm gibi. Bunlar hep birlikte gitmişler bir eve. Fazlı'yı çok seviyoruz. Tişörtleri giyip dans edip koca gün eğlenmişler. Fotoğrafları çekip bana getirdi. Lan beni de çağırsaydınız dedi buraya ben de geldim.
2: Bir kişinin çıkıp demedi ki ya Fazlı niye gelmedi diye.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp krizi riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur Kaynak'la hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi pazardan itibaren Gazeteniz Milliyet'te.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Yok başka hayalim.
2: Tantaşçı ve Baha Bahçeden akustik konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Işıl Işıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı, Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın konukları, Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
2: Kök hücre tedavisi, vücudun aslında birçok eklemine ve kas grubuna uygulanabilen bir tedavi yöntemi.
1: Medikal Estetik Hekimi Doktor Hüseyin Tırman.
3: Neresi ne kadar yaşlandıysa oraya göre en doğru tedaviyi seçmek lazım. Biz oraya birazcık hacim verecek ürünlerle bir gençlik aşısıyla %10 bir değişiklik yapıp bir ay sonra eskisine dönecekse hasta bunu artık tedavi diye kabul etmemek lazım.
1: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
4: Sevgili oğlaklar, sevgili kovalar, sevgili ikizler, ev, aile, yuva konularında biraz daha mercek açıyorlar. Plüto retrodan çıktığı için ilerleyişleri, bakış açıları çok daha aydınlık olacak.
1: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi yarın saat 11'de Dream Türk'te.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
3: Sağ ol Vadam.
1: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
5: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Tan Taşçı ve Baha Bahçeden Akustik Konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
1: Özledim seni.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Top 20 listemizden herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta yine Top 20 listemiz çok renkli. Birbirinden güzel şarkıları derlediğimiz liste şimdi başlıyor. Listemizi 20 numaradan yeni boy bandımız Crush'la açıyoruz. Kendi isimlerini taşıdığı Crush parçası bu hafta listemizde bir basamak geriledi ve 20 numarada yerini aldı.

Listemizde bu hafta tek bir yeni giriş görüyoruz ve 19 numarada karşımıza Feride Hilal Akın çıkıyor. Rüzgar'ın kızı bu hafta listemize 19 numaradan giriş yaptı.

Top 20 listemizde geldik 17 numaraya. Yangın Yeri çıkıyor karşımıza. Elif Buse Doğan'ın parçası bu hafta listemizde bir basamak geriledi ve 17 numarada yerini aldı.

harika bir ortak çalışmayla devam ediyoruz listemize. Serdar Ortaç ve Karma'nın ortak çalışması Tabur Ama bu hafta listemizde tam iki basamak birden yükselerek 16 numarada yeni yerini aldı.

Geldik top 20 listemizde 15 numaraya. Yıllar önce Serdar Ortaç'tan dinlediğimiz en iyi pop şarkılarından biri Heyecan. Bu sefer de Mustafa Mert Koç'un yorumuyla dinliyoruz Heyecan'ı. Bu hafta da 15 numarada yerini korumaya devam etti.

20 listemizin 14 numarasında bu hafta Mustafa Sandal çıkıyor karşıma Geliversen parçasıyla. Geçtiğimiz hafta 10 numaradaydı. Bu hafta ise 4 basamak geriledi ve 14 numarada yerini aldı.

20 listemize geçtiğimiz hafta giriş yapan bir ortak çalışmayla devam ediyoruz. Ayşe Altın Önal, Çodur ve Ozan Bayraşa üçlüsünün Çıktı Yangınlar parçası bu hafta tam 4 basamak birden yükselerek 13 numarada yeni yerini aldı.

Geldik 12 numaraya. 12 numarada Buray karşıladı bizi bu hafta. Tam benim tipim diyor. İki farklı şehrin atmosferini birleştiriyor. Bu haftada bir basamak gerileyip 12 numarada yerini alıyor.

Bana ne bu sevdalardan diyen Ezel bu hafta listemizde tam 3 basamak birden yükselerek 11 numarada yeni yerini alıyor.

top 20 listemizin tam ortasına, 10 numarasına. 10 numarada bu hafta bizi Mabel Matiz karşılıyor Umrum dışı parçasıyla. Hem de iki basamak birden yükselerek listenin tam ortasına yerleşiyor.

Geldik 9 numaraya. 9 numarada bizi aşk şarkılarıyla, romantik şarkılarıyla sevdiğimiz ve bildiğimiz Yalın karşılıyor. Akşamüstü bu hafta listemizde bir basamak geriliyor ve 9 numarada yerini alıyor.

Top 20 listemize hız kesmeden devam ederken bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Gidişat diyen Tantaşçı bu hafta listede bir basamak geriliyor ve 8 numarada yerini alıyor.

Top 20 listemize harika bir ortak çalışmayla devam ediyoruz. 7 numarada bu hafta bizi Doğu Svek, Büken ve Kamuran Akkor üçlüsü karşılıyor. Güldüğüm fotoğraflar bu hafta 2 basamak birden yükselerek 7 numarada yerini alıyor.

Geçtiğimiz hafta zirvenin ortağı olan Gülşen İtaat Yok parçasıyla bu hafta tam 4 basamak birden geriledi ve 6 numarada yerini aldı.

Listemize harika bir canlı performansla devam ediyoruz. Mert Demir çıkıyor karşımıza 5 numarada. Hazırım inan kaybolmaya. Bu hafta bir basamak geriliyor ve 5 numaraya yerleşiyor.

Listemize girdiği ilk günden beri yükselişte olan Asil Gök, Ne Oldu Böyle parçasıyla bu haftada tam iki basamak birden yükselerek 4 numaraya çıktı. Ve bakalım önümüzdeki haftalarda da yükselişi devam edecek mi, onu zirvede görebilecek miyiz?

20 listemizin geldik ilk üçüne. 3 numarada bu hafta bizi Sibelcan ve APO ikilisi karşılıyor. Kıyamam diyorlar ve bu hafta bir basamak yükselip 3 numaraya yerleşiyorlar.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Top 20 listemizin zirvesine baktığımızda listeye girdiği ilk günden beri basamakları hızla tırmanan Blok 3'ü görüyoruz. Sebebi Yar diyor ve bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükselerek zirvedeki yerini alıyor. Bakalım önümüzdeki haftalarda neler olacak? Zirvede yerini koruyabilecek mi? Yepyeni bir Top 20 listesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?
2: Daha ne var?
3: Arış

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
2: Gece ateşin, gündüz güneşin.
1: 11 Ekim Hatay, Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell!
2: 5G!
1: Turkcell!
2: 5G!
1: Turkcell!
2: 5G!
1: Muazzam. Goranur yalnız. Ben dedim.
0: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
3: Turkcell'lere bağlan hayata.
4: Hangi kredi? Hemen Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
3: Gece ateşin, gündüz güneşin.
2: 11 Ekim, Hatay, Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim, Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim, İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim, Antalya Açık Hava. 16 Ekim, Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamata Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp krizi riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi pazardan itibaren gazeteniz Milliyet'te.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi pazardan itibaren Gazeteniz Milliyet'te.
2: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
3: Çölle bahar havası var.
2: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi pazardan itibaren gazeteniz Milliyet'te.
1: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.
2: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
3: Çölle bahar havası var.
2: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesi ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı Aura ile yapıyoruz. En yenileri PES 10 numara.

Siz de en sevdiğiniz video klip Dream'onda yer alsın istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir Dream'onla karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
2: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
3: Aynenimiz.
2: Akımlar akıyormuş.
3: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
1: Güzel. Sen ne yapıyorsun?
4: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
4: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlandı.
7: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: İlk şarkıdan son şarkıya Aura'yla unutulmaz bir gece. Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy ve konuklarım Fazlı Polat ve Tuğba Ulu.
2: Mont olduğunu da farkında değil. Böyle yumuşak yumuşak yatıyorsun o şişme montlardan ya.
3: Kemalettin Tuğcu romanlarından çıkan bir hikaye gibi.
4: Bir gün geldim annem kalbini pişiriyor bize.
2: Üniversiteden arkadaşız Fazlı'yla. Fazlı o kadar cimriydi ki anneler günde annesini o zaman kontrolüydü telefonla çaldırıyordu. Peki mesela böyle çok değerli bir şey. Çok saçma sapan birisi çok o değerli
5: da,
2: bir şey vermiş.
5: O da garip. Yok onu da istemem.
4: Bir sevgilim 3 aylık araba almış.
5: Çocuğuyla verirse olabilir. Al gez falan kendi arabasını.
4: Doğum günü yapayalnız oturuyorum tamam mı? Akşam oldu bunlar geldiler abi eve. Dilan bana işte doğum günü kutlu olsun dedi. Bir fotoğraflar var böyle albüm gibi. Bunlar hep birlikte gitmişler bir eve. Fazlı'yı çok seviyoruz. Tişörtleri giyip dans edip koca gün eğlenmişler. Fotoğrafları çekip bana getirdi. Lan beni de çağırsaydınız ya buraya ben de geldim.
2: Bir kişinin çıkıp demedi ki ya Fazlı niye gelmedi diye.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Arış pırlanta.
2: Işıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
3: Kök hücre tedavisi vücudun aslında birçok eklemine ve kas grubuna uygulanabilen bir tedavi yöntemi.
2: Medikal estetik hekimi Doktor Hüseyin Tırman.
4: Neresi ne kadar yaşlandıysa oraya göre en doğru tedaviyi seçmek lazım. Biz oraya birazcık hacim verecek ürünlerle bir gençlik açısıyla %10 bir değişiklik yapıp bir ay sonra eskisine dönecekse hasta, bunu artık tedavi diye kabul etmemek lazım.
2: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
5: Sevgili oğlaklar, sevgili kovalar, sevgili ikizler, ev, aile, yuva konularında biraz daha mercek açıyorlar. Plüto retrodan çıktığı için ilerleyişleri, bakış açısı çok daha aydınlık olacak.
2: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi yarın saat 11'de Dream Türk'te.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece. Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elementer'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletlers Bu Bilet ve BiletX'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Konu buraya nasıl geldi? Yeni bölümüyle yayında ve konuklarım Fazlı Polat. 25 yıllık arkadaşım nihayet geldi. 6 yıl sonra programa.
1: Seve seve.
0: Ve Tuğba Ulu. O hemen geldi. Arkadaşlar, konu buraya nasıl geldi formatını anlatmama gerek yok herhalde.
1: Abi formattan önce bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten de birçok YouTube programı yaptım. Birçok programa da katıldım. Bugüne kadar katıldığım en güzel şey... Dekor bu.
2: Çok güzel dekoru. Ya evet.
0: Çok beğendim. Şeyle bekledim böyle tereddütle bekledim fazla.
1: Çok ayrı.
2: Böyle rezil program. Evet bayıldım ben
0: kesin
2: de ya.
0: Kesin bir şey çıkar.
2: Burada
0: ya.
2: Direkt bir sitcom çekebiliriz.
0: Teşekkürler.
1: Ya sabahta gelden beri burada sitcom çekilmesi konusunda arkadaşlar ikna etmeye çalışıyor da sitcom çekilirken tek derdimiz herhalde dekor olmuyor hayatım. Bir senaryo, bir oyuncu. Koltuğu gör de bunu sitcom çekin tamam.
2: Bir koltukla bu işi ben.
0: Cem Yılmaz gibi.
2: Kendime iş yaratmaya çalışıyorum.
1: Bu arada bu program umarım uzun yıllar devam eder. Dream Türk zaten benim severek takip ettiğim bir kanal. Vallahi ben çok severim.
2: Fazlı.
1: Sana yemin ediyorum.
0: Ona Fazlı'ya mesaj da gönderdiğim bir harf harfine ezberlemiş. Sağ olasın.
2: Aynen,
0: teşekkür
2: Fazlı
0: ederim
2: yani.
0: Öncelikle.
1: Yemin ediyorum. Dream Türk en çok izlediğim müzik kanalı. Ben Dream Türk'ü daha çok şeydeyken izliyordum. Üniversite zamanında bekarken ben yani de. Böyle kız arkadaşımla falan eve gittiğimde direkt açtım kanal Dream Türk oluyordu.
2: Neden? Direkt öyle
1: müzik değil. Olsun da hani arkadaşı olması falan diye böyle bir şey olsun diye.
2: Oğlum.
1: O yüzden çok dinledim. Tam böyle kızla yanaşıyorsun böyle annem diye. Dream Türk. Bazen şarkılarını böyle gece saatlerinde biraz daha romantik şarkılar çalarız daha iyi olur.
2: Tavukları pişirmişler diye kıza. Kıza yanlarken fazla.
0: Bu arada arkadaşlar program cumartesi günleri saat 21'de Dream Türk'te yayınlanıyor ve hemen ertesi günü saat 11'de de YouTube'da izleyebilirsiniz. Dördüncüsünüz bu arada siz arkadaşlar. Siz de yorumlarla bize eşlik edebilirsiniz. Burada benim sorularım var. Size sorular soracağım. Ama sorulardan önce böyle gündeminizde ne var? Onları bir konuşalım. Gündemde ne var? Gündem başlıkları. Kılıçdaroğlu
2: mutlu diye durduk yere.
1: Burada boş bir koltuk vardı. Belki gelir diye biz buraya boşalttık.
0: Gündeminizde ne var derken hani hakikaten böyle bu aralar böyle işte ne bir evi boyatıyorsundur. Bir şeydir falan böyle onun gibi.
2: Benim bir gösteri var onu yazıyorum. Bir de banyonun evyesini değiştirmek. Bak bu ciddi.
0: Evye ne ya?
2: Banyonun evyesini şey musluğa evye denmiyor mu?
0: Tamam.
2: Onu değiştirmem gerekiyor.
1: Sen
2: tam tamına 1,5 yıldır. Çünkü ben yaşıyorum evde ya.
1: Bu işi yapan profesyonel insanlar var ya.
2: Yani işte çağıracak işte onu çağırmam gerekiyor. Çünkü
1: çağırma.
2: Sadece sıcak su akıtıyor. Onu o aklımda ama bir türlü.
1: Bir şey değil mi? Dream Türk izleyicilerin en çok merak ettiği şey acaba bu evye.
2: Yani bir günde evi boyatmak deyince aklıma o geldi birden. Dedim bir gösteri yazmak
1: doğru,
2: bir de bu.
1: O kadar dert oluyor ki şeyler. Tesisatçı, mesatçı. Hepimizin böyle sorunları var. Tabii ki hani bu televizyonda insanlar hep böyle güzel şeyler anlatıyor. Projelerinden bahsediyor ama gerçekten de bunlar dert oluyor.
2: Tabii.
1: Arıyorsun gelmiyor. Seni bekletiyor. Tüm gün bekletiyor. Erman'ın yüzündeki şey ifadesi. Ya sizi çağırdım o aklıma.
0: Hayır çok güzel. Evet.
1: Aynen. Bizim bak buradan da söyleyeyim. Gayrettepe'de bir tane tesisatçı var. Beni de çok seviyorlardı çocuklar. Abi geleceğiz. Bütün gün beni beklettiler. O gün bugün telefonunu açmadı. Böyle bir tesisatçı olur mu?
2: Ya bu ustalarda böyle bir şey var. Niye öyle?
0: Fazla da şöyle bir şey var. Fazla tesisatçı çağırır. Mesela musluk mu bozuldu? Abi der musluk bozuldu onu yaptırırken. Onu fiyatta da anlaşır. Bir de der mutfağın da bilmem nesi var. Onun da işte şeyine bakar mısın? Şu vidası gevşemiş
2: ya,
0: onu da yapar mısın?
2: Fazla ya.
0: Bir de şu yani adamı 8 tane iş yaptırır ondan böyle.
1: Evet. Mi? Evdeki her şey böyle bozulana kadar bekliyorum yani. Bir ustayla her şeyi halletmeye çalışıyorum.
2: Bir servis parasına tam fazlalık şey değil mi bu?
0: Çünkü fazla da böyle bir şey bak. Daha önceki katıldığı programlara da bir bakanlar, izleyenler vardır zaten. Böyle bir yere gidecekse orada başka şeyleri de halletmesi gerekiyor. Misal, örnek vermek gerekirse buraya gelirken. Biz bugün kaçta geldik buraya?
1: Çakala
0: bak. 3'te geldik değil mi?
2: 3'e
0: fazla
2: doğru.
0: Polat kaçta gelmiş sor bakalım.
1: Daha erken geldim. İşimin başına geldim.
0: 12'de geldi 12'de. 3 saat evet. Önceden geldi.
2: Sebep?
0: Çünkü eskiden burada çalışıyordu. Burada arkadaşları var. Gelmişken 10 yıllardan sonra arkadaşlarını da görmeye geldi. Biraz
2: bir
0: onlarla
2: şey
0: vakit
2: ama.
0: Geçirmek için.
1: Mesela şeyi de anlamadım.
2: Fazla gibi davransın herkes bence.
1: Hadi çıkalım gezelim.
2: Ha.
1: O kadar anlamadığım bir şey ki.
2: Neden?
1: Bir hedefin olması lazım. Çıkalım şunu halledelim. O arada giderken gezersin zaten. Anlamıyorum. Gezmek ne demek? Yürüyoruz bomboş. Ya bir şey olur ya. Bir yere gidersin. Bir şey almaya gidersin.
0: Mesela o yüzden hiç şeyde Fazlı'yı göremezsin. Bu şey.
1: Gezerken.
0: Gezerken değil.
2: Boş gezerken.
0: Ya bu şey fitness salonlarında şey var ya.
1: Yürüyüş bantlarına.
0: Yürüyüş bantı.
2: Yürüyüş bantı bulamadım.
1: Yürüyüş bantına gelmeyeceğim.
2: Açık havada yürümekle fazla senin ruhun yok mu acaba ya?
1: Yok.
2: Açık havada yürümekle şeyi aynı mı tutuyorsun sen yürüyüş bandını? açık havada boş boş yürürsün abi. Ruhuna iyi gelir
0: tamam,
2: yani.
0: Tamam ama yani mesela fazla onda yani yapıyor musun? Sen spor yapıyorsun.
1: Evet, gidiyorum gidiyorum.
2: Ben yüzmeye yazıldım arkadaşlar.
0: Belli yüzme dünyanın en güzel sporu. Fazla. Neden biliyor musun?
2: Evet.
0: Çünkü yüzerken terlemiyorsun abi.
2: Müthiş değil mi? Aynen öyle.
1: Bravo.
0: Başka da bir olayı
2: bir
0: yok.
2: Bir faydası.
1: O kadar.
2: O kadar yani. Şey değil, boyun düzleşmesine iyi geliyormuş. Doktorum tavsiye etti.
1: Senin artık böyle dertlerin var.
2: Aynen öyle. Öyle işte yani şu anda de. Biliyorsun ortamdaki galiba en yaşı olan insan ben mi?
1: Hayır, hiç yaş konusuna girmeyelim. Olur mu öyle şey? Lütfen yani.
0: Ortamdaki...
2: Yok, ben bunu hiç şey yapmıyorum.
1: Ortamdaki derken... Yaşını söyleme ama yaşını hiç göstermiyorsun yani.
2: Söylemiyorum
1: ben hiç der misin 50 yaşında? İnanılmaz yaş.
0: Genç gösterim, ben de demem. Ben evet. Normalde kadınların yaşını bir 5 taş daha genç söylüyorum. Ha. Mesela sana ben şey derdim. Taş 50. Çatlasın.
1: Taş gibisin derdim.
0: Taş gibisin derdim. Çıkar giderdim yani. Fazlı Polat ve Tuğba Oğlu, size sorularım var. En çok merak ettiğim soruları soruyorum size bu arada.
1: Bu arada neler yapıyorsunuz derken ben ufak söyleyeyim. O da arada geçsin. Mix Kaçmaz'ın İyi Misin'in YouTube programları başlayacak. YouTube'da yayınlanacak. Onun dışında da Şaka Şaka isim tek kişilik gösterim var. Herkesi beklerim. Anlaşılma başka bir şey.
2: Fazla şey mi yapıyorsunuz Meksika açmasında? Doğaçlama mı yapıyorsunuz yoksa doğaçlama. Önceden mi?
1: Evet, çok soruyorlar.
2: Çok iyi
1: ama
2: ya.
1: Ama yani şey çok uğraşıyorum.
2: Merak ediyorum yani bunu nasıl.
0: Doğaçlama. Ben
2: çok
0: gittim.
2: Çok iyi.
0: Hemen yani Beşiktaş'ta olan hemen hemen her gösteriye gittim doğaçlama.
1: Seyirciden sürekli yeni açmazlar geldiği için her program birbirinden farklı oluyor. Ama çok stand-up iyi. Öyle değil. Stand-up'ta bir setin oluyor ve onu yıllarca oynuyorsun. Bazen
2: yıllarca.
1: Soruyorlar işte yeni set mi falan. Daha 6 ay önce başladım. Ulan ne zaman yapayım diyor insan içinden ama tabii orada söyleyemiyorum.
2: Ben yok her sene, yok her sene değil ama 2 senede bir yenilemeye çalışıyorum gösteriyi.
1: Mecbur canım iyi. Şimdi sen çünkü onun mahkemesi daha bitmediği için sen yenisini yapıp yeniden içeri girmeye lazım.
2: Bir, aynen öyle onunla çıkamayacağım için hani yeni bir gösteri yazmak yani
1: hakimler
2: mecbur.
1: Hakimler yine aynı sete mi geldi?
2: Bunun için kaç kere gelebilirsin?
0: Sorularım var arkadaşlar size.
1: Evet abi.
0: En son ne zaman cebinizden nereden geldiğini bilmediğiniz bir şey çıktı.
2: Para. Ne? Nasıl yani?
0: Para.
2: Benim para çıktı.
0: Nereden geldiğini bilmiyorsun. Şey gibi oldu.
2: Uzun zamandır giymemiştim o.
0: Kara para haklıymış gibi.
2: Uzun nereden geldiğini
1: bilmiyorum. Bunu atlamadın mı ya? Cebinde kalmış 400
2: lira. Yıkarken. Uzun zamandır giymediğim bir şeyin cebinden çıktı ve nereden o para arttı?
0: O dünyanın en mutlu şeyi ya.
2: Çok güzel.
1: Ya kışlıktan hiç, mı çıktı sen şimdi?
2: Evet. Hiç yani. Bugüne kadar cebimden çıkmayacak kadar yüksek bir para çıktı hem de. Yani inanamadım.
1: Kaç para?
2: 400 lira.
1: Vay anasını
2: çok iyi
1: ya.
2: Değil mi?
1: Bir de diyorlar ki işte stand-up'ta para var mı? Baksanıza arkadaşlar 400 liraya 10 dakikada rantöyüze sevinmiş.
2: Cüzdanımda işte o para çıkmadan önce cebimden sabah simit almaya param var mı acaba nakit falan filan diye bakıyorum böyle onu şey yaparken. Aa varmış dedim cebimde bir 50 lira cüzdanımda. Sonra çıktı o para mesela.
1: Altta da böyle yardım kampanyasının şeylerini yazan mı? Tuba Alkaya.
0: Bağışlarınızı bir kere bir şey olmuştu.
1: Yerden beri ağlıyor.
0: Üniversitedeyken bir tane yastığım vardı benim. Yastığı da annem yapmış. Eski hiç kullanmadığım bir şişme böyle.
2: İçine de altın doldurmuş falan.
0: Monttan yastık yapmış. O yastığı da misafirlere verdiğimiz bir yastık. Sonra yastığı şeyi çıktı.
1: O... Bir saniye anne içinde yün olmadığı için mont mu koyuyor?
0: Mont koymuş yumuşak diye.
1: Bu nasıl bir yokluk lan?
2: Çok acayip.
1: Yokluk mu? Ay
0: yokluk değil lan sen.
2: İlk defa duyduğum bir şey.
1: İcat diye bir şey düşün yani.
2: Bu çeşit bir fakirliği ilk defa duyuyorum yani.
1: Ne bileyim.
2: Monttan yastığı ben bu, ilk defa duyuyorum.
0: Bence müthiş bir icat. Bence
2: evet,
0: müthiş
2: tabii
0: bir icat.
2: Ki. Ama onu
0: bence
2: biliyoruz.
0: Bence takdir edilse alkışlanısı.
1: Annemi alkışlıyorum. Ben de alkışlıyorum. Ellerinden öperim. Mantıklı yani. Eve misafir geliyor ama yorganın yok yeteri kadar. İşte çoluğun çocuğun üzerindeki şeyi çıkartıyorsun.
2: Peki yakmıyor
1: montu.
2: Mu o mont?
0: Yok. Şey var işte ya. Ben yani yastık kırıklığının içinde.
1: Her zaman bir daha çıkartıp giyiyor
0: ben
1: musun?
0: Bu arada mont olduğunu da farkında değilim.
2: Çok yani. Güzel ya.
1: Sürekli kalıbına mı uğraşıyor?
2: Kışlık zamanı sokuyoruz. Yaz. Sonra çıkarım.
0: Ben mont olduğunu da farkında değilim. Böyle yumuşak yumuşak yatıyorsun. Şişme montlardan ya.
1: Kemalettin Tuğcu romanlarından çıkan bir hikaye gibi.
2: Kastı ama yok bak bir yandan.
1: Bir gün geldim annem kalbini pişiriyor bize. Öyle bir anam dedi.
2: Ya büyük travmadır o Kemalettin Tuğcu ya.
0: Bir gün.
2: Ömer Seyfettin mi de?
0: Yastığın içinden kol çıktı böyle. Bu ne lan dedim ben. Ben diye. Farkında değilim bu arada mont olduğunun. Kol çıktı. Kenarından söküldüğün şey.
2: Ömer Seyfettin'e diye ettim ben.
0: Kaşığı.
1: Bir tanesi ama.
0: Ömer Seyfettin çıktı. Ben de kol çıkınca merak ettim. Söktüm. Açtım baktım. Hatta bir erkek sen mi vardı? Birisi daha vardı. Montun ceplerine baktım. Montun cebinden para çıktı.
1: Dedim annenin önüne alsaydı altına diyetim.
0: Fakirlik dedin ya bak, aslında paramızın nereden çıkacağı, her taraftan para çıkıyor.
2: Rızkın nereden geleceği
1: belli olmuyor. Arkadaşlar bu soruyu sorarken ben daha böyle bir yerden hani miras kalır gibi büyük bir şey düşünmüşüm ama.
2: Hiç öyle
1: yani
2: olmadı.
1: 5 liraya kadar düştü mü oğlum?
2: Hiç öyle olmadı.
0: Bundan kaç, 15 yıl önce. 15 yılın 5 lirası.
1: Şimdi 20 lirası oldu.
2: Komedyenin dramı adlı programa hoş geldiniz.
1: Küçükken sizin ne dramlarınız varmış ya?
2: Tabii senin yani fazla senin yok mu hakikaten?
0: Şey anlatıp duruyordu üniversitedeyken. Bu arada üniversiteden arkadaşız Fazlı'yla. İşte ben, babam beni küçüklüğümden beri çalıştırıyordu. He. Boyumdan büyük kazanların içine girip o kazanları yıkıyordum. He. Allah'ım yarabbim. Ay benim yürek parçalatan hikaye.
1: Biz üniversitede aynı evde kaldık, aynı sınıfa gittik, istatistik okuduk. Erman İzmir'den geldiği için çok havalı. Yani hiç çalışmamış. İşte hep sahillerde gezmiş. Ben gün görende doğdum dediğim için. Aynen. Benim hiçbir zaman yastığım içinden mont, cebimden 5 lira çıkmadı. Ben o 5 lira kazanmak için neler yaptım. Ben de babamın yanında çalışıyordum. Lokantada çalışıyordum ve ben daha küçükken 7-8 yaşlarında başladım. Lokanta bulaşıkçılık yapıyordum. Ben bulaşıkçılık yaparken orası da dükkan olduğu için, lokanta olduğu için büyük büyük kazanların, ya ben kazanın içine girip kazanı yıkadığımı hatırlıyorum. Yani böyle bir hayat. Ama bu benim normalim diye anlatıyordum. Onlar da işte dram yapıyorlar.
0: Nereden nereye gelmiş?
2: Patronun oğlu gelmiş burada bana. Ne patronun oğlu be? Kazanın içine giriyordum falan.
1: Babam hiç iyi davranmazdı bana. Bir kere bak şimdi babam deyince aklıma geldi. Kalem, ders yapıyorum içeride, tamam mı? Kalem tıraşları vardı ya, böyle küçülttüm böyle. Çok komik oldu, böyle küçücük bir kalem oldu. Baba dedim bak ne oldu, bir koydu bana.
2: Niye?
1: Kalemi niye küçültüyorsun? Yani onu yeni para vermiş, anladın mı? Yani
0: sen de hemen şey deseydin, başka bir tükenmez kalemi. Tükenmez, boş kullanılmış, bitmiş tükenmez
2: senin
0: kalemi.
2: Baba
0: kalemin arkasına geçirdiğin zaman kalem uzuyor. O zaman kullanabiliyorsun.
2: Ama işte İyi, çocuk böyle oyun oynuyor ya. Abi yani.
0: Gerçekten fakir
1: ben onu böyle aferin oğlum ne kadar tatlı olmuş diyecek diye düşündüm. Ha,
2: sen peki oğluna yapıyor musun böyle şeyler?
1: Almıyorum kalem işte o yüzden.
2: Travma olmasın diye çocuğa kalem almamak. Abi,
1: yok be yeni nesline. Yeni nesli yemin ediyorum bir şey denmiyor şu anda. Ha. Ulan bizim zamanımızda tabii ki şimdi bir televizyon programı. Hani babalar bizim zamanımızda babalar et seni kemiği benim gibi bir durumla
2: tabii
1: biz
2: canım.
1: Büyüdük.
2: Aileler
1: yani.
2: Anne babalar.
1: Baba döver, komşu döver, herkes döver, ha. Saygı duyulur.
2: Arkadaşın döver.
1: Bakar. Tabii ki dövülmemesi gerekiyor çocuk, öyle bir şey demiyoruz. Ama şimdiki nesle çocuk işte yemek yemiyor mu? Aman yemek yedemeyin. Yani anladın mı? Yemek yemeyecek misin? Ona oyunlarla yemek yemeye alıştıracak mısın? İşte sürekli omlete kafa yapacak, surat yapacak mısın? Ders çalışmıyor mu? Çalış demeyin. Onu üzmeyin. Onu öyle bakmayın. İşte psikolojisi bozuldu. İçine kapanıyor. Yemin ediyorum Onur odaya giriyor, yüzüne bakmıyorum. Psikolojisi bozulacak
2: yüzüne bakıyorum.
1: Vallahi billahi. Psikolojisi bozulacak diye ters bakacağım diye şey yapacağım diye. Biz ne hale geldik ya? Hep ebeveynler mi suçlu ya? Dream Türk'ten de bir kez daha söylüyorum.
2: Burada
1: gerçekten de ya.
0: Sen de böyle gaza geldin.
2: Bizde şu söyledim. Vardı abi. Yemek yemiyor musun? Beğenmedin mi? Yeme. Yediği ısrar da yok. Aa. Ha. Şimdi geleneksel Türk aile yapısı şeydir ya hani. Yesin.
0: Eskiden de vardı. Ve sen de abartıyorsun. Uçak vardı. Geliyor falan yok muydu? Yani?
2: Vardı tabii canım. Bebekten ama işte yöntem farklı yani. Anladın mı? Yani zorla yerine işte onu kendisini yönlendiriyorsun.
1: Erman öyle biliyor musun? Öyle bir yalanı var. Yıllarca bunu her ortamda anlatıyor. Beni annem diyor 6 yaşına kadar altın beziyordu. İnanılır mı?
2: Niye böyle bir yalan söylüyorsun?
0: Ya, saçmalama.
2: Hoş bir şey.
0: Şeye bak. Benim hakkımda söyleyince. İyi ki canlıyım değil ha.
1: Hani dedim ya ben böyle altımı değiştirdiğini hatırlıyorum.
2: Hani altına kaçırma problemi varsa hayır, belki hayır ondan.
0: Ben
2: tutamıyordum.
0: Hayır ben şeyi söylüyorum. altımı değiştirdiğini hatırlıyorum. Küçüklüğümü çok net hatırlıyorum.
1: Annesinin altın değişini hatırlar mı?
2: Ben beni ayakta salladığını hatırlıyorum.
0: Ben
2: hani,
0: de
2: mümkün
0: tamam,
2: değil
0: canım,
2: diyor.
0: Ben de hatırlıyorum.
2: Mümkün değil. Ben ama seni hani ben 8 aylığa kadar falan salladım altında.
1: Kulağın ağrıyor, kulağın akıyor falan. Bir şeyler yapıyor.
2: Evet,
1: onu hatırlıyorsun falan.
2: Evet hatırlıyorum fazla.
1: Şimdi çocuğun kulağı akmıyor. Bizde niye akıyordu ya kulağımız? Herhalde dayaktan.
2: Evet.
1: Sürekli fakat buradan gelecek ulan.
2: Terlik çok fazla kafaya isabet edince o kulakta akma yapıyormuş.
0: Peki başka sokağa geçiyorum. Sokakta bulduğunuz en değerli şey?
1: Biz niye sürekli bir şeyler buluyoruz lan buraya gelsin? 5 lira 200 lira.
0: Böyle, ne bileyim ben mesela bir ara hobi edinmiştim. Yani yerde bir şey bulmak onun mutluluğu beni çok hoşuma gidiyordu.
1: Bir ara şey yapıyordu. ATM'lerde bozuk paraları kovalıyordu.
0: Hayır, işte hobimden bahsediyorum.
1: İnsanlar unutuyor ya onu.
2: Sefillik hikayesi. Neden ya?
0: Ya sefillik değil, yaratıcılık ya. Ben öyle bakıyorum.
2: Bir bakalım niye?
0: Hayır, her ATM'ye baktığım zaman o bozuk para şeyinde unutuyorlar. Benim çok, çünkü yepyeni çıkıyor. Benim yeni para şeyim var, hobim var. Yeni paraları çok seviyorum. Kağıt da olsa, demir de olsa.
2: Başka bir şey değil. Mesela benim kuzenim gözlük takarsa hani balıklara bakarsın ya denizde. O altın bulmak için bakıyordu. Hani gözlükle.
0: Evet, öyle
2: bak mesela ondan. Vizyona bak.
0: Hayır ben tabii ki demiş.
2: Ve buluyordu da.
1: Peki bulduğunuz zaman onu hemen sahiplenir misiniz? Yoksa hani ya sahibi buralardadır.
2: Denizin dibinde bulmuşum abi niye?
1: Hayır denizin dibi tabii ki canım. Ya bunun sahibi hangi balıkla gezmezsiniz? Mesela yolda para. Ben şeyden çok korkuyorum. Öyle kamera şakaları oluyor ya. Yerde para görüyor. Evet. Sonra iple çekiyorlar. Adam peşinden koşuyor.
2: Çok
1: buna yakalanırım kötü. Diye almam o parayı.
2: Yok
1: yani.
2: Ben de almam. Eskiden bir kere zincir buldum yerde altın.
0: O alınır. O bir şey değil.
1: Alınır mı?
2: Alınır abi. Yok kimse sokakta ortasında bulmuşsun. Ne yapacağım onu? Polise mi götüreyim yani? Niye?
1: Evet sebep? Mesela.
2: Hayır. Onun sahibini nasıl bulamazsın ki zaten.
1: Hayır hayır. Mesela büyük para olduğu zaman da bazen öyle haberler çıkıyor ya.
2: Büyük para da başka.
1: Adam mesela bir çantanın içinde 1 milyon buluyor gidiyor veriyor. Sonra da adam ondan şikayet etmişti ya. Arkadaşlar yeter artık demişlerdi. Sürekli işte adam berber miydi? Keriz berber. Aptal berber diye haberler çıkmıştı. Adam bu haberlerin yapılmasını istemiyorum. Lanet olsun keşke o parayı vermeseydim demişti.
2: Evet bizim
1: ülkede. Bu sefer de öyle diyorlar yani adama.
2: Biraz böyle maalesef. İyiliğin karşılığı bu.
0: Yani iyiliğin karşılığı o da yine de yapacağız yani bulduk.
1: Verdikten sonra beklenti oluyor ama değil mi?
0: Olur kesin.
1: Adam 1 milyon kaybetmiş. Olur. Çantasını verdin adamdan.
2: Olur.
0: Kaç verse beğenirsin mesela 1 milyon.
1: Ben içinden bulmuşum. Direkt alırdım. Sonra da onu bırakmazdım onu yani.
2: Kendim hallederdim.
1: Ama helal et derdim. Almışım 500 bin lira.
0: Yarısını almış.
2: Bence 1 milyondan bir 50 bin kağıt vermesi lazım.
1: Benim gel yemek ısmarlayayım desem. Sadece.
2: Hadi lan oradan derim. Yok market alışverişimi yap bari. Ha. Terbiyesiz.
1: Bakkal borçlarını ödesin.
2: Bakkal borçlarını çelik gibi.
1: Bir de kameralarla çekiyor seni. Çelik yapıyor diye bir ara. O ne diyorsunuz?
2: Hala yapıyor.
0: Ne yapıyor?
2: Takdir ediyorum ben.
1: Böyle geziyor bakkallarda. Şeylerini, borç defterlerini
2: boş
1: kapatıyor.
2: Boş defterlerini
1: şeylerini.
2: Kapatıyor. Bence
1: nasıl
2: çok
1: kapatıyor?
2: Tatlı
1: şarkı
2: bir.
1: Şarkı söylüyor.
2: Hayır parayı veriyor bayağı.
0: Bir konser. Hercai.
2: Bilir misin bu
0: ya?
2: Şehirde?
1: Ben sizin ruhunuzu doyurdum. Hadi yakalım.
0: Bir şey söyleyeceğim. Sen bakkalsın tamam mı? Çelik geldi dedi ki işte sana iki tane şarkı çalacağım dedi. Kaç paralık borcu silersin?
2: Fikir ne güzel.
0: Mesela bir 1000 liralık siler misin?
2: Silerim. Belki daha fazla.
1: Ben bu arada Çelik'i çok seviyorum. Yani.
2: Ben de çok seviyorum.
1: Ben lisede falan çok dinlerdim.
2: Bu şehirdeyi çok seviyorum mesela. Bilir misin bu şehirde?
1: Bırak da biz de sevmeye devam edelim. Mesela Çelik'in çok güzel
2: hayatım.
0: Bilir misin?
2: Bu şarkı Çelik'inse Çelik'in kalsın.
1: 400 lira benim de kalsın. Sen yavaş yavaş.
0: Ben de girecektim.
2: Alırım vallahi.
1: Erman sesi çok güzeldi bu arada. YouTube'da da şarkısı var bir tane.
2: Bu arada İnanılmaz. Bir şey diyeceğim. Benim de sesim çok güzeldir.
1: Gördük adamı.
2: Hayır görmedim ben.
0: Sana tekrar geliriz de. Ne dedin sen bir daha lisesi?
2: Erman'ın sesi program çok güzel dedi.
1: YouTube'da bir tane çok güzel. Ben Erman'a her zaman şunu diyorum kanka.
2: Albüm çıkar.
1: Sen çok güzel şarkılar yapabiliyorsun böyle. Aslında.
0: Benim çok güzel bestelerim
2: Erman.
0: Var.
2: Erman.
1: Çok güzel besteleri var gerçekten de.
2: Erman niye değerlendiriyor?
0: Erman. Hani evet. Şu bankamatikten 1 liraları alan Erman mı?
2: Peki Erman'ın komedisi mi besteleri mi? Hadi bakayım.
1: Ben net bestesi derim. Çünkü çok komik.
2: Hayır.
1: Gerçekten de şarkısı çok güzel. Zaten YouTube'da şu anda YouTube'da Erman Arıca Soy açmayın diye bir şarkı. Girin falan.
2: Açmayın.
0: Bu arada bu videoya burada tam buraya fazla. Şey koyacağım. Hani YouTube'da koyuyorlar ya sağ tarafa. Ha. Bir şey koyuyorlar. Ona tıkla diyorlar. Ona koyacağım.
2: Bağış
0: sağdan
2: yapıyor.
1: Koy o şarkıyı dinle.
0: Bağış değil ya. Sen niye bu kadar bağışla bozuk?
2: Hayır ama öyle bir şey var ya. Bir de, belki hani sen kendine bak. Sen işi söylüyorsun.
1: Tuval giderken şunları koymuş montunu atacaksın.
0: Belki para çıkaracaksın içinden diye.
2: Bankamatikten bozuk paraları bakacaksın. Orada gerçekten YouTube'u değerlendir.
1: Bazı sanatçılar var ya çok zengin oldukları ortaya çıkıyor. Mesela Emrah gibi falan ya böyle.
2: E tabii.
1: İşte ama fazla Emrah... da öyle.
2: Bak, bir... Ama Emrah
0: biraz kurcalasan Fazlı'nın kim birkaç tane evi var.
2: Emrah da
1: ben de Fazlı'nın şey öyle Fazlı'nın Emrah... karşıda çocuğu vardı.
2: Olabilir ha Fazlı.
1: Bak mesela Emrah ne yaptı? Çocuğun istemediği için ne yaptı? Ev aldı çocuğa gitti.
2: Çok ayıp.
1: Ben onu da yapamam ya. Mecbur çocukla oturacağız burada yani.
2: Ev ne almadı Fazlıcığım ya. Çocuğu ev aldı, evlatlıktan ev çıkardı.
1: Hayır çıkarmak için ona ev aldı. Babalık haklarını reddetti.
2: Neden?
1: Çocuk işte imzayı attı ev alınca.
2: Çok kötü bir şey bu bence.
1: Aynen. Esenyurt'ta ikinci katta şehir tarafında aldı ev adı.
2: İşte ama ben o potansiyeli var biraz sende de görüyorum.
1: Emrah'a da şey verdi. Araba Emrah. Verdi. Bundan sonra kullanmayı diye.
2: Çok iyi. Emrah çok iyi abi.
0: Bu konuyu özellikle takip etmesi Fazlı'nın.
1: Metin Akpınar, Emrah ben
2: çünkü,
1: üçümüz.
2: Evet abi yakında valla çıkarsa mıkarsa bu aynı prosedürü uygulamazsa ne olayım.
1: Ay insana ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Bir konuşma bir anda çocuğun çıkabilir. Gerçi anlardın herhalde
2: i̇şte
1: çocuğun
2: evet, çıkacağı. Aynen öyle.
0: Hayatınızda aldığınız hediye almışsınızdır.
2: Yani bir zahmet.
0: Aldığınız en kötü hediye neydi?
2: Ama benim size birine gelen. Aldığımdı mı bana ha.
1: Birisine bir hediye aldığın zaman o onu eline alır almaz onun ismini söylüyorsa beğenmediği anlamına geliyormuş. Ben sana yastık aldım. Sen dedin ki yastık mı aldın? Beğenmedin demek ki.
0: Gerçekten
1: yani
0: mi? Öyle bir bilmediği bir şey alman lazım o zaman ki. Hani aldığı zaman ne bu falan
2: desin.
0: Beğenmedim ama ne bu?
1: Ev yağmış. Neydi? Levye miydi? Evye miydi? Bir şey
2: dedi. Keşke var. Yani. Biri bana ev yağdı.
0: Mesela çok alınacak hediye var, alınmayacak hediye var mesela.
2: Evet. Ev ben miydi? Kötü bir hediye almadım ya.
1: Kadınlara mesela çok dikkat etmek lazım. Öyle her şeyi alamazsın yani. Ağda alamazsın. Tıraş bıçağı alamazsın.
2: Biz onları zaten ağda alma kimseye.
1: Alsın. Ama yani sen kötü hediye deyince aklıma şey geldi.
2: Neymiş?
1: Sence nasıl? Bak o biliyor da sen ilk defa alacaksın. Dilan'ın benim doğum günümde yaptığı hediye şu arkadaşlar.
2: Ay, Dilan'ı kötüleyecek şimdi. Ben, bak hiç hoş değil.
1: Öyle artık.
0: O organizasyonda ben de vardım.
2: Ay kabus.
1: Şöyle bir hediye olabilir mi ya? Doğum günüm, tamam mı? Milleti arıyorum abi işte. Dilan'ı arıyorum, açmıyor. Erman'ı arıyorum, Mesut'u arıyorum. Herkesi arıyorum, kimse açmıyor. Doğum günümde yapayalnız oturuyorum, tamam mı? Akşam oldu, bunlar geldiler abi eve. Dilan bana işte doğum günü kutlu olsun dedi, bir kitap verdi böyle. Kitapta da fotoğraflar var böyle şey, albüm gibi. Ne yapacağız biliyor musun? Hediye şu. Bizim değil, bunların. Bunlar hep birlikte gitmişler bir eve. Fazlı'yı çok seviyoruz. Tişörtleri giyip dans edip işte oturmuşlar, eğlenmişler.
2: Oğlum, bir eğlenmiş.
1: Fotoğraflar koca gün eğlenmişler, fotoğrafları çekip bana getirdi. Lan beni de çağırsaydınız ya buraya, ben de eğlendim.
2: Oğlum nasıl bir hasta.
1: Benim doğum günde bunlar eğlendi. Ben de onları fotoğrafını çok güzel
0: çağırdım. Bir kişi de çıkıp demedi ki ya Fazlı niye gelmedi diye. Hiç aklımıza da gelmedi yani. Fazlı yokken çok eğlendik ya.
1: Bunlar ilk önce bir fotoğraf çekiriz diye başlamışlar. Sonra çok eğlenmeye başlamışlar.
2: Mükemmel.
0: O albüm nerede? O albüm bizde de olsaydı.
2: Nerede o albüm acaba?
1: Vallahi. İçinde ben yok.
2: Yani ya. Niye saklasın, anladın mı?
0: Tam da Fazlı'ya alınacak hediye. Çok sever bir hediye.
1: Yani bundan daha kötü bir hediye olur mu ya?
2: Bana hiç kötü hediye gelmedi de güzel hediye de gelmedi ya. Bak peki, şimdi.
0: Ne alınsa kabul etmezsin?
2: Ya şey mesela ben mesela çok kitap okurum. Kitap okumayı da severim falan ama kitap alınca bir tuhaf oluyorum. Çok özel bir anlamı yoksa. Niye
1: sanki kitap? Eksikliğim varmış. Kelime azden çok azmış da alınmak.
2: Hayır, hiç gibi. Öyle düşündüğümden ha. Değil. Yani çok kolaya beğenmiyor kaçmış mu? Bir hediye ha. Geliyor bana. Mesela.
1: Ama kitap. Böyle anlamlı. Şu nasıl? Kitap almış ama kitabın bazı yerlerini çizmiş.
2: Ha, o olabilir. Mesela
1: sahaftan ucuz almış.
2: Mesela, hayır, sahaftan mesela senin önemli bir basımını almış olabilir falan. Bunlar güzel.
0: Peki mesela böyle çok değerli bir şey. Çok saçma sapan birisi çok o değerli
2: da,
0: bir şey vermiş.
2: O da garip. Yok, onu da istemem. Ne gerek
1: nasıl
2: var?
1: Nasıl ya? Çok değerli bir şey.
2: E tabii abi, altında kalırsın.
1: Sevgilin 3 aylık araba almış.
2: Ay yok.
1: Ya bırak, Tuba alınca 400 lirayı 15 dakika anlattın bize
2: o,
1: ya.
2: Ama ya o benim şey bir param ya.
0: Ama yok. Çok yabancı değil ya.
2: Şoförüyle ya. Verirse olabilir. Al gez falan kendi arabasını. Şoförüyle birlikte
1: sen
2: verirse.
1: Sen kendin sorun kullanmak istemem mi? Ne alakası
2: var? Hayır yani vereceksen öyle bir jestle ver. Yani.
1: Bir de şoför istiyorsun.
2: Aynen öyle.
1: Tam ayarıyor.
0: Şoför istiyor.
2: Hayır, benim üstüme falan yapmayacak. Bak öyle öyle değerli hediye falan ben sevmem. Yok. Sen ister misin mesela kız arkadaşın?
1: Kim istemez be?
2: Dur bir dakika, sen ama siz evlisiniz şu an.
1: Ya bekar ben olsak üzerinden konuşalım.
2: Ne kadar rahatsın. Erkekler ne kadar rahat ya.
1: Ne alakası?
2: Bundan bir şey çıkmayacağını biliyorsun çünkü.
1: Nereden ne
2: kız sana yani? Dese ki al şu arabayı kullan. Senin ben olsun dese. Ya. Umrun olmaz.
1: Niye olsun ki?
2: Ya garip bence abi. Düşünsene ya o kadar değerli
1: benim,
2: bir şey niye
1: benim
2: versin?
1: Olması lazım böyle. Benim üstüme mi yapacaksın derim yani. Benim olacak.
2: Ay benim olacak mı falan diye Fazlı.
1: Bence bu çok güzel bir hareket yani. O kendi şeyine,
2: bence çok fazla göre fazla bir hareket abi bu.
0: Sana. Şoförüyle birlikte.
1: Gerek yok canım.
0: Sadece şoförümün
2: nerede araba olabilir yani. Şuraya
1: araba böyle... senin olacak, benim şoförüm sen olacaksın. Yine kabul.
0: Abi şoförü, sadece şoförü verdi. Dedi al dedi bu adamı.
1: Acayip taksi tutuyor bu. Sen taksi tutuyor bana.
2: Muhteşem olur o bak. Öyle şey.
0: Yanına beraber takın dedi. Sıkılıyor bu.
1: Sadece şoför. Şapkayla geziyoruz adamı. Abi bugün nereye gidelim?
2: Bu halin delisi gibi öyle şey. Muhteşem.
1: Anneme hediye almıştım. Şey, anneler gününde Eskişehir'e gittiğimde ne alacağımı bilemedim. Çünkü anneme ne alsam diyor ki oğlum bunu alana kadar bana 5 gün daha alsaydın diyor. Yani ne gerek var bu kadar
2: aynen,
1: şey diyor. Mutfağa bir şey al.
0: Fazla o kadar cimriydi ki anneler gününde annesini o zaman kontrolüyordu telefonla, çaldırıyordu. Diyordu ki o anlar.
1: Cimri değil lan, param yoktu. Hakikaten çok üzüldüm.
2: Öğrenci işi yazık.
1: Tütsü ya. Almıştım annemi. Annem de hiç sevmez. Ev böyle çok temiz dursun, kokmasın falan istemez.
2: Ay tütsü ben de hiç sevmem.
1: Ben de böyle hoşuna gider diye aldım. Baktım bir şey de demiyor. Balkonda durdu ikinci gün. Baktım üçüncü gün yok. Yani öyle yavaş yavaş evden yavaş yavaş attı yani.
2: Ya kız arkadaşına hediye alır gibi annesine tütsü almış abi. Ne yapsın
1: evet.
2: Kadın onu?
1: Bir de aldım oturduk.
2: Annen öyle mumu yaktım oturduk annemle falan.
1: Açtım dilim türkü.
2: Saçma sapan.
1: Anne anlat.
2: Mükemmel. Tütsü almış ya canım.
1: Ne bileyim aklıma bir şey gelmedi. Ya millet taş alacaksa ya tütsü alacak. Eskişehir'e ne götürdü ki? Ucuz, en ucuz oydu. Ya da yolda pişmanı alacaktım.
2: Ha
1: yani.
2: Benim bir arkadaşım bak ne almıştı. Ay o kadar komik ki. Reklam ajansında bir arkadaşım art direktör. Kız arkadaşına tek taş aldı hediye olarak.
1: Al işte.
0: Hediye.
2: Hediye oldu. Şöyle evlenme ya. Falan kız terk etti bunu.
1: Büyük bir yol
2: çünkü gerizekalı.
0: Evlenme teklif etmediği
2: kız
0: için.
2: Kız evlenme teklifi zammış yani. Gerizekalı. İnsan bir birilerine sorar.
1: Ne alakası var? Ben de yaptım Dilan'a.
2: Ama sen evlilik teklifi yapmışsındır.
1: Yapmadım işte. İlk yaptığımda şeyin içine akbil koymuştum. Öyle verdim şaka olsun diye. Bu şaka yapılır ya. Yok, hoşuna da gitmişti. Akbili de yoktu Dilan'ın o zaman. Yani akbili alacaktı ona.
0: Biz niye bu kadar çok fakirlik konuştuk ya?
2: İşe yaradı ya.
0: Bizim ne eskiden hakikaten hiçbir şeyimiz yok mu?
2: İşte komedyenlerin...
1: Bu herhalde mi? Dirim'de değil de GAP'ta falan yemiyor. Evet, Güneydoğu projelerinden bahsediyoruz.
2: Geze geze Anadolu.
1: Aynen, biraz da barajlarımızın durumunu konuşalım. İyi yağdı yağmur bu aralık, kız iyiydi.
0: Peki, arkadaşlar. Diğer, isterseniz şöyle yapalım ya. Siz bana bir sayı söyleyin.
1: Ben size cevap vereyim. Var öyle sayı programlar. Mı? Ya da bir söyleyip sen gül İbrahim.
0: 20'ye kadar bir sayı söyle bakayım. 20'ye kadar bir sayı söyle.
1: 17. 17. Pardon, önce sen istersen söyle.
2: Daha 17. 19 diyeceğim ben de.
1: 19. Arada bir şarkı denemeleri yapıyor ama.
0: O zaman 18
2: olmuyor
0: soruyor.
2: Olmuyor mu ya?
1: Vallahi yüksek yapıyorum lan. Çok güzel.
2: Ya lütfen bana.
0: En son.
1: Sonuçta montaj.
0: Ne zaman?
2: Atarız.
0: En son ne zaman bir kapıyı açamayınca aslında itmek gerektiğini fark ettiniz? Kapılar nasıl aranız?
2: Çok yeni.
0: Benim bir anım var.
1: Bugüne kadar benim programlarda hep... duymuş en saçma soruyu sordu.
2: Evet. Benim hep başıma gelen şey bu.
1: Kapılarla aranız nasıl? Oğlum o kadar fakiriz lan. Bizim evde böyle pileli eskiden berberler de vardı ya. Kapımız yok böyle. İçeride şu diye giriyor.
0: Kapının felsefede büyük bir yeri var bak. Mesela The Doors'un grup var. Sen bilirsin.
2: Aa evet aynen öyle.
0: Bas. Kapılar hep böyle açılan kapılar, kapalan kapılar. Hatta şey de kullanır bunu çok. Neydi o yönetmenimiz? Nuri Bilge Ceylan değil de diğeri.
1: Zeki.
0: Ha, Zeki.
1: Zeki de böyle yani, hatırlanıyor.
2: Ve ben içilecek kapıyı diğeri çekerim, her seferinde çekilecek kapıyı iterim. Yani bu anlamda çok kötü kapılarla aram.
0: Bazen de otomatik kapılara kafa çarpacak.
2: Berbat, evet.
1: Bazen kapı duvar oluyor, gidiyorsun bulamıyorsun. Bu, muhabbete bak.
2: Kapılar, kapılarımız.
1: Erman bir ara oyunculuk yapıyordu. Bazen yine çağıran kişilere gidiyor, arkadaşlarımız oluyor, çağırıyor gidiyor. Ama o zamanlar bizim böyle çabaladığımız dönemlerdi. Yani düşün, seslendirme yapıyorsun, internet yok. Biz CD'ye ses kayıtlarımızı koyup ajansların kapılarının altlarından gece atıyorduk
0: evet,
1: falan.
0: Evet, öyle bir şey yaptık ya Allah'ım yarabbim.
2: Ama ne kadar bilmişsiniz.
0: Ne gülmüşlerdir ya ertesi gün.
1: İnternet yok, ulaşamıyorsun kimseye. Ses kaydı alıp kapının altına atıyoruz yani. Düşünsene bu da 60'larda çöpe ama şarbon marbon herhalde yani kötü bir şey değil. Erman böyle filmde oynadım dedi abi. Çok da meşhur Kurtlar Vadisi.
0: Kurtlar Vadisi'nde oynadım.
1: Kurtlar Vadisi'ymiş. Gerçi bu aralar onu da alırlar yakın içeri.
0: Beni alsınlar sen tövbe tövbe ya. Bir saniye gözüktüm. Bir saniye bir. Benim yani şeyle Kurtlar Vadisi'nde en kısa oynayan benimdi.
1: Kurtlar Vadisi'nde bir odanın içine girecek ve odanın da büyük böyle haşmetli bir kapısı var, tamam mı? Kapıyı açacak, biri girecek içeri. Bu da kapının orada duruyor. Bunu herhalde bir 20-30 kere çekmişler, tamam mı? Kapıları çok sever. Biz de izledik evde falan, Erman'la gurur duyuyoruz. Helal olsun, Kurtlar Vadisi de kapağı açtı falan böyle.
2: Gördünüz Erman'ı. Artık
1: Çakır mı girdi? Biri girdi, iyi biri girdi.
0: Polat
1: biri
0: bilen girdi. Görebilen gördü. Biri girdi. Benim abim sürekli izler her bölümü, ona söylememiştim. O fark etmedi mesela benim oynadığım.
1: Şey ama çok iyi konuşuyoruz ya. Böyle Erman diyor ki artık yeni teklifler gelir. Vallahi diyorum kankam iyi çıkmışsın yani, iyi açmışsın falan, yeni teklifler gelir. O günden sonra bir daha hiç teklif gelmedi. O kapıyı başka bir dizide gördük biliyor musun? Aynı kapıyı. Kapı teklif aldı.
0: Kapı aldı yürüdü gitti ya.
1: Vallahi o kapıyı gördük başka bir yerde.
0: İki kapıyı öyle saydım orada. Açan değil de. Rica etseydim aslında, rica etsem oynatabilirdi beni kapı olarak. Çünkü mesela bana dediler ki çok bir adam var, yeni karakter. Bundan sonra alacak yürüyecek. Adamın dediler, sen dediler sağ kolusun. Yani en yakında sen olacaksın falan. Sete bir gittim, adamın hakikaten sağ kolu yok. Gerçekten sağ kolu yok.
2: Böyle. O yüzden kapıyı zar aç.
1: Ya bir insan görevi. Kapının gölgesinde kalır mı ya? Yani
2: çok iyi ya.
1: Yönetmen izlemiş ve kapıya aşık olmuş. Kapıyı bir daha çağırmışlar. Erman'ı çağırmadılar ya.
0: Başka da bir daha da oynamadım. Bir daha da çağırmadılar beni.
2: Bir daha bir şeyde oynamadın mı?
0: Hayır, oynadım da Kurtlar Vadisi'nde de tövbe dedim.
1: Ya ama ölmeden ayrıldın kanka orada. O da büyük bir şey yani. Kurtlar Vadisi ölmeden ayrılmak büyük başarı yani.
0: Kesinlikle ağzıma sürmem dediğiniz şeyler nelerdir?
1: Kesinlikle ağzıma sürmem dedim. Ya, başka bir böyle kadının dudakları falan diye nasıl ama. Eşine de selamlar. Mühürlendi çünkü bunlar falan diye.
2: Mühürledim seni. Ben gene denemedeyim.
1: Farklı benim şöyle bir şey oldu kankam. Ben kayınvalidem öp... ben...
2: Bu ne yapıyor
1: nasıl
2: bu ya?
1: Hayır.
0: Sen nasıl hikayeler anlatıyorsun?
1: Dur lan oraya dur.
2: Anneme tüsü aldım kayınvalidem.
1: Kayınpederimle öpüşmüşüm, haberim yok. Şu anlamda. Sanki düzeltmişim, düzeltip şeye bak. Çok yanlış anlaşıldı.
2: Ama yanlış anlaşılmasın.
1: Ne oldu biliyor musun? Dilan şeyi fark etti. Kayınpeder bizde yaşıyordu. Bir gün diş fırçasına bir bakmış, ıslak. Ya
2: ay, baba demiş, en bu sevmediğim şey.
1: Babasıyla aynı renkteymiş. O kızım demiş, onu ben kullanıyorum demiş.
2: Ay, Dilan.
1: Bir süredir, bir ay.
2: Dilan'a çok üzülüyorum şu
1: ne
2: an.
1: Ne Dilan'ı? Ben de onu öpüyorum. Yani.
2: Aa, bu da kendini düşünüyor. Ben de onu öpüyorum diyor.
0: Ya sen onu mu üzülüyorsun?
2: En sevmediğim
1: abi,
2: şey.
1: Abi bir de kayınpeder de bozulmasın diye şey diyor demiş. Ya zaten haftada bir kere fırçalıyor. İyice.
2: Yani
1: ya,
2: çok sayık.
1: Haftada bir kere diş fırçası al.
0: Bilinçaltında alakalı. Mesela hiç söylemese böyle yaşasın hiçbir şey olmayacak. Diye
1: yani. Tabii tabii bilmesem.
0: Bilmesen bir şey de
1: ağzım
0: olmaz
1: böyle yemişil olmuş. Ne oldu buna ya? Bilmesem canım da.
0: Hiç de bir şey olmaz.
2: Değişik
0: abi.
2: Bir bakteri türü.
0: Hiç de bir şey olmaz. Mesela deney yapıyorlar. Bu tuvalet fırçasını sıfır ambalajında açıyorlar.
2: Evet.
0: Ağzına sok diyorlar mesela.
1: Biraz ya. Da lağım konuşalım mı?
2: Biraz evet. Nerede?
1: Bak şu an telefonunuzu açsak. Diyelim tamam mı? Telefonumuzu buraya koyduk. Üçümüz de koyduk. Açıklaması en uzun sürecek şey ne olurdu? Uygulama.
2: Bende hiçbir şey
1: yazı,
2: yok.
1: Yazı, nazı, bilmem ne bir şey var mı böyle gizli saklı?
2: Yok.
1: Mesela senin böyle fotoğraflarında
3: gizli saklı şeylerin var kanka. Dirütürk'te anlatacaktı ben de. Kimse anlatmamışım.
2: Bana diyorlar ki mesela.
0: Hayır ben anlatma dedim. Var mı dedim yani.
1: Var. O zaman diğer soruya geçeceğim.
2: Var mı? Var mı fazla?
1: Açıklaması zor şeyler mi?
2: He.
1: Var yani.
0: Ya mesela bize açıklaması mı zor yoksa her

0: Arabesk sayılıyorsa eğer Selami Şahin'i çok severim.
1: Selami Şahin de senin gibileri sever. Biliyor musun?
0: Ama
2: Ömer Arslan. Ama biraz
0: var.
2: Şey olmuş. Hastaymış ondan.
0: Demans gibi bir şey vardı ondan. Yani umuyorum ondan öyledir. Mıydı? Umuyorum öyledir.
1: Güzel yalan o zaman. İyi aklımızda olsun bu ya. Dilancığım demans mı? Hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Kim bu kadın falan diyor.
2: Hangi konuda gereksiz özgüvenlisiniz peki?
0: Yani gereksiz bir özgüvenim olduğunu düşünmüyorum.
2: Hepsi gerekli
0: değil mi?
2: Özgüvenliyiz aslında hakikaten. Hepsi
1: ben
2: gerekli.
1: Ben hiç özgüven hiç yok. Hiç yok.
2: Sen
1: özgüven.
2: De mi yok?
1: Ben hiç özgüven.
0: Fazla saçmalama.
1: Allah belamı versin özgüvenli bir şeyim.
0: Fazla bir şey diyeceğim. Gayet özgüvenli değil
1: ben
0: mi?
1: Ben bir şey olmaz hemen kaçarım. Hiç uğraşamam, yapamam. Ama onun için de böyle... Bak ben birçok adımımı Erman sayesinde attım biliyor musun? Erman yapıyorsa ben de yaparım diye girdim.
2: Aynen.
1: Bunlar stand-up yapmıyorlardı. Başladı biliyor musun?
2: Stand-up yapmıyorlardı. Ben sahneye çıktım. Sonra baktı lan Erman yapıyorsa biz de yaparız.
1: Vallahi diye. Aynen böyle oldu. Bir baktım ben dedim ki...
0: İyi de o arkadaş şeysidir
1: Mesut
0: yani.
1: Mesut dedi ki oğlum çıksana sen de hani bir şey dene falan. Oğlum bir kalabalığın karşısına çıkıp bir şey anlatmayı yapamam diyor.
0: İyi de herkes ilk başta öyle.
1: Tamam ben yapmamaya karar vermiştim. Artık hayatımı kapatmıştım o konuda. Erman'ı sahnede gördüm. İyi lan mı yapılır mı? Hayır. Şu yüzden Erman kötü oldu ya da iyi olduğu için değil. Erman benim arkadaşım. Her şeyini biliyorum. O buna cesaret ettiyse ben de edebilirim.
0: Arkadaş arasında
1: yani.
0: Olabilir ama şeyde görüp de böyle hiç tanımadığın sahnede görüp de yapıyorsun ben yaparımla arkadaşını görüp şey yapman aynı
2: şey değil yani. Demiş kardeşim sen de.
0: Hayır.
2: Öyle bir şey mi dedi çocuk?
0: Senin için demiyorum.
1: Konu kim buraya gelince montajda arası olmaz mısın?
2: Öyle bir şey mi diyor çocuk hani ya? Allah Allah.
0: Hayır Armancığım senin için demiyorum onu zaten. Hani sen dışarıdan hiç tanımadığın insanları görürsün. Bir şakalar hani bu yapıyorsa ben de yaparım.
2: Aynen öyle bir şey var ama.
0: Arkadaş öyle demez. Arkadaş öyle düşünmezsin yani.
1: Tabii. O anlamda değil.
0: Değil.
1: Güzel. Bir şey söyledi 15 dakikada anlatmaya
0: çalıştım. Değil yani.
1: Ben o anlamda demedim yani.
2: Şaka olsun diye. Kendi üzerimden şakanın ama açıklaması öyle. Olsun diye.
1: Özgüvenli neden değiliz ben sana söyleyeyim. Yetiştirilişimizle alakalı arkadaşlar. Evet. Anne baba hatası yine. Bak yine anne baba hatası.
0: Aynen. Ama işi yani işi iyi yapmaya güvenirim yani.
2: Şimdikilerin de her şeye özgüveni var ya.
1: Yapamaz dedi. Annem bana sürekli yapamaz. Edemez. Ampul değişiyor yapamazsın. Elektrik çarpar. Baban yapsın. Ya evet. Baban ölsün.
2: Bir şey söyleyeyim. Yapamazdın. Yapabilir miyim?
1: O yüzden yapamıyordum yani.
2: Hayır zaten yap deseler sana zaten yine yapamazsın.
1: Ama ben küçükken denesem de annem teşvik etseydi.
2: Bir kere çarpılsın.
1: Evet. Misafirliğe gidiyoruz fazla çay içmez. Fazla onu yemez. Ben zannediyorum ki ben... Liseye kadar çay içmedi biliyor musun? Zannediyorum ki ben sevmiyorum. Tabii annem hiç çay içmiyor.
0: Takdir etmiş kadın.
1: Allah belamı versin ben çay sevmediğimi zannediyordum. Onu yapamaz, çay içmez. Oğlum onu dökersin, bilmem ne yaparsın. Böyle kısıtlı.
0: O dönem
1: hiçbir
0: öyleydi.
1: Şey yapamıyorum ya. Ampul evet. Değiştiremiyorum.
0: Yok ben onları kendi
2: çay içemiyorum şu anda.
1: Vallahi
0: artık kendimi zorluyorum. Dilan olmasa yemek yiyemeyeceğim falan gibi.
1: Sen ne zaman evleneceksin?
0: Ben niye evleneyim ya? Evlendim boşandım ben zaten.
1: Yokmuş bu avukat mübaşir falan. O kadar gidip geliyorsun. Yok mu orada birisi? Bak hakim demedim yani.
0: Orada da çıkmadı ya.
2: Arkadaşlar ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık Tuğba abi. Teşekkür
0: harika
2: ederiz.
0: Bir programdı. Fazlı Polat. Aynen.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bizi çağırdığın için, beni çağırdığın için kendi adıma konuşayım. Severek takip ediyoruz. Diğer bölümleri de severek izliyoruz. İnşallah uzun süreler devam eder program.
0: Evet.
1: Dekorunuz, kanalınız, her şeyiniz 10 numara.
3: Fazlın ağzından bal damladı. Gerçekten nadir anlardan bir tanesi.
1: Çok az programa katılıyorum biliyorsun. Evet, çekiniyorum, şey yapamıyorum. Montaj bende olmayınca ya ağzımdan bir şey kaçar, bilmem ne olur falan. Doğru o yüzden buraya anlaşarak geldim. Şeyden rahatsız oluyorum. Erman tabii yıllardır dostum olduğu için
0: herhalde
1: geldim.
0: Yani.
1: Çok da kendimi rahat hissettim. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ay canım.
0: Ben de öyle vallahi Armancığım çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum.
1: Bu arada gösteriler başlıyor. Tarihleri şey belli olmayacak
0: ha,
1: ama.
0: Ha söyleyeyim benim de Ekim ortası ben yeni gösterinin artık premierini yapacağım. Hı-hı. Daha bu arada şey belli değil, mekan belli değil
2: süper,
0: ama.
2: Davetiye verelim mi gösterine?
0: Verelim.
2: Buradan.
0: Ay hadi.
2: Yorumlara yazın arkadaşlar. Tuğba'nın gösterisine davetiye verelim. Sana da verelim davetiye.
1: Verelim. İstedikleri şehirde, istedikleri yerde kim olursa tam Tuğba'ya 500 çifte verelim. biraz dolsun sahneler. İkişer çifte verelim.
2: İkişer
1: güzel
2: çifte davetiye. Yorumlarda yazarsınız, davetiyi kaparsınız arkadaşlar. Tamam, bu arada bu sorulara cevap da verebilirsiniz. Dördüncü kişi olarak sizi seçtik, siz de cevap verebilirsiniz. Konu buraya nasıl geldi biter. Hepiniz hoşça kalın. Görüşürüz. Bye bye.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi

0: sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Tam taşçı, sende de benden var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina açık hava sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
3: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya, gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Daha ne var?
5: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
6: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi pazardan itibaren Gazeteniz Milliyet'te.
0: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece. Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var?
3: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
4: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.

Kanıyor gözlerim, kanıyor.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın tabii arkamdan çok.

en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle. Konuşarak olmuyor hiçbir şey. Sızmak da durduramıyor aynı şey. Hangimiz karlı?